0: radyosu'da.
1: Hangi ama ustaları?
2: Adam balasını koynuna alış kıyın. Bir lülü bala pazarda horoz satıp gelmiş. Heroz! Topuklu eri cücenin atası heroz! Pituhamaz kankretle heroz! Oldu gibi de maskeli.
3: O horoz topuklu kus pus kusadı mı?
2: Akacoğun, tabuk üyerge tutsun uyumuzge küçüğünü balası var uşangam kuzini kısop. Müşükke kuzini kısoptu. Eşakke kuzini kısoptu bu heroz. Sotmasak bu muydu? Otamını, hotini, inamge kuzini kısoptu. Hiç kim olmadan horozunu uşanışmadan bu maşine gelip toktat, bir ayağı düşüp.
4: Yürü bala, ben oyun kabarı suyu veresen horozunu yürü. Mehman var, şu mehman gel. Dimle veremiz ya pişir veremiz yürüdü.
2: Uygap gel, kucağını vergen balayam horozu yat kızım. Şimdi suya ben size eşeği takılıp bakan. Hali hatın yürüp gelip.
4: Vay balan, patçın kip kaldı, patçın kursa cahili çıkar. Horozunu nümege suyu yapsandım, sana kuş suyu varmasın. Bak uygu kırgın, şu kapı çıkın. Bir kim var, patçın kitsin ben sana çıkar oraya. Kır, kır.
2: Lulu bala, şu kapı içinde tırptı.
5: Kim? Poça kep kolli kadamin gel seni.
2: Kim durgen eken eşi iyi katı açılıp yine bu adam kırk gelip.
5: Ha, poça kep kolli mi akar? Kurman, soç yok. Ana o heros sotamandır kelurum. Suyu pişirip pulini olaman duydum. Sot olmadım, soy olmadım. Ama ki heros olasız mı? Olasız. Ama sengiz bakıraman poçanı çakıraman. Olasız. 5000 birasız.
2: 5000'ni alıp horozu beribdi.
5: Ama ki horozumni qayta bering.
2: Horozni qayta olib
5: pulini olaman desangiz baqiraman, pochani chaqiraman. Ama ki hazırlaştım horoz olasizmi? Olasiz. Ama sengiz baqiraman, pochani chaqiraman. 10000 berasiz kechki bozor.
2: Horozni sotib qayta olib sotib eshik ochilganda ura chiqib ketibdi. Uyga yetib olgan, qaytib kelib, uyda yotib ertalab uyqudan turib yana bozorga xoroz olib chiqib ketayotganda otasini ko'rib qolib, "Ota, duo qiling, xerozni sotgani ketopman." desa otasi,
5: "Hop, padaringa limonat. Pushti kamaridan, jonimi jigaridan bo'lgan otasini tanimagan iplos. Kecha xeroz olasizmi deb 25000 pulimni olding."
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Uğ dedim. Şart Nikita telefon kıldım. Alo dedim. Nikita dedim. Canım dedim. Özbekistan'a kegin dedim. Desem kim bu dedi. Ben Şerali man dedim. Kaysi Şerali? Toşkan'da gidiyorum. Ama hayli men ertege yigitim bilan boraman dedi. Ben dedim koy uçum onu. Özün kel dedi. Ertesige keldi. Telefon kıldım. Alo Şerali ke. Ben Toşkan'a aeroportka kondum dedi. Hozir boraman canım dedim. Şart barı boyu anasın. Koy yıktı boynu gibi çatırıyorduk. Közü çıkıp gitti. Vay Şerali ke. Bunlar koyunu yıktı. Beni yıkıtmaydı mı? Sen yam yıktı. Nu piçak tıramaydı. Ha. Bunga nega pichoq turadi? Men aytdim biz mehmon do'st. Mehmon oyog'ini ostiga qo'y so'yamiz, ho'k so'yamiz. Sen mana qonini nega surkadi? O'zi qonini surkamaydi. Senga surkab to'g'ri qil dedim. Nega dedi? Palakating o'zingga ursin dedi. Sen palakat degani nima degan? Sen uchun yaxshi dedim. Desam unda omin bizdan palakat armasin dedi. Sendan armasin dedim. Sherlaka dedi. Han desam meni chorchi bozoriga olib tushing. Chorchini bilarkan. Bozorga olib tushdim. Ayollar o'rab oldi. Oo, Nikita, olmadan olib ket, uzumdan olib ket, xurmodan olib ket, tarvuzdan olib ket, qovundan olib ket, noqdan olib ket. Ko'zi chiqib ketdi. O'zbeklar boy. Qarang, hamma narsa bor. Qovun, tarvuz, olma. Nu, Sherlaka, olmalaring nega kichik-kichik? Mana aytdim, mana shunday qilgan qo'ling, mashinda bo'lib, akashak bo'lib qolsin dedi. Ha olmani kattasi shuncha bo'ladi. Sizda qancha bo'ladi desam, bizda munday, munday dedi. Bizda unday-unday oshqovoq bo'ladi dedim. Sani kallanga o'xshagan dedim. Oo, bizniki kichik bo'lgan bilan ta'mi shirin. Tishlab ko'rdingmi? Desam, tishladim. Tishladim. Ichidan bilik etib kur chiqdi dedi. Mana aytdim o'l, uni butun mazasi qurtida, qurtini ye dedim. Olmani bir chiqib chiqarmishdi, to'g'rimi? Aşılı yan baro. Balan şokta kızıl olma pişken iken. Uzun alıp karasam kurt düşken iken. Ben kurtun yutu vardım kırıp gitti. Kaç bizden çıkmayı yine kırıp gitti dedim. kurtun yiyiş gerek mi dedi? Yiyiş gerek dedim. Kim bozarı aylanı yiyip yürüp. Hani bişik bozarı gibi vardı. Vay. Sizlerde antik var. Vay turubiçka dedi. Karan kanday. Antik var turubiçka. Vay yogoç yogoç. Bunu tortağımız dedi. Tortağımız. Ve ağzınca sama uyat dedim. Turubiç kemez dedim. Biz de bunu çakalaklar çeker dedim. Vay, sizge çakalaklar çekedi. Onu uyuyak olmamaz, joy var, üstü koyup çekedi. Kanday dedim, ayıttım, bola tuğulgendeki sağlam özünde bizde bişik var. Bişke bileydi, su keti bilmeli olmaz dedi, maşin şunda koyadı, su vijit ötü ketedi. Bilesem mi? Nema vazifesini öteydi, nema dedi, kanalizasyon dedi. Ooo, sizge kanalizasyon, yakşı yolga koyulgan, nu, bunun makorkasını kayda olamız. Ayıttım, Toşken kesen bolla töldür birer dedim. Töyge geldi, közü çıktı. Uzbekler boy, karan şunca adam töyge gelip yiyip içip ortkanını op getirdi. Biz de töyge varıp yiyip içip getişti, pülünü töyleydi. Bana ayettim, oynasan pülam kıstıra dedim. Yok ya dedi, ha? Var ya dedim. Oyunga düştü, ham yapıp getirdi. Şerleke dedi, hansam, ben Toşkan'da kolaman dedim. Ondan ben sana olaman dedim.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

yakmaydı. İstanbullar yakmaydı. Bir dünya sen uzunca. Kız degenle mort keler. Olması da kurt keler. Bir çorlasam tort keler.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum, hurmatli kino va yana kino ko'rsatuvining muxlislari. Aytish kerakki, bizning ko'rsatuvimizga juda ko'plab xatlar keladi. Endi ularda hammasiga javob bera olmaymiz. Endi javob beramiz qo'limizdan kelganicha. Qolganlariga esa keyinroq javob beraman endi. Umuman olganda o'zbek film studiyasi to'xtab turgani yo'q. Juda ko'p yangi kinolarni ishlashyapti. Yangi filmlar serob. Hozir men ular haqida ko'proq gapirishga vaqtim ham yo'q, xohlamayapman ham. Sababi ming marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal. To'g'rimi? Kelinglar shu filmdan bir parcha ko'raylik. Demak, Osiyo ustida yana bo'ron. Bir lavha xolos. Voqea 17-yil bilan 70-yillar o'rtasida bo'lib o'tadi, marhamat.
3: Qo'shilib o'tadigan galivarchi yo'q. Yigitlar! Huzurimga anu attarçını tutup götürüyler. Dukanını kelemuşu. Ah gelin huzurumga. Kolge çüştüğümü itimden kupa keleğini kotar. Yaşın yeşide. Yaşın ne geçirek? Yapırı yaşını. Otuzda. Eğer benim sağlığımda cevap vermesen 31'e tolmuyorsan geliver.
4: Hangama ustaları.
5: Endi mana domlar qurilyapti, uylar qurilyapti, to'g'rimi? Bu domlarda yashashdan qiyini yo'q ekan. Ha? Mana bitta domda yashar ekan bir odam deng, qo'shnisi pianinochi ekan ko'chib ketibdi. Yana bittasi ko'chib ketibdi. 6ta xo'jalik ko'chib ketgan ekan bir odam yangi ko'chib kelib, endi ko'chkolanda olib kiryapsa tepadagi 6-chi etajdagi qo'shnisi tushib, qo'shni, bu uyga ko'chib keldingiz, rahmat, yaxshi-yu. Shu mana u qo'shningizning qizi pianinoda muzika maktabida o'qiydi. Kechasi bilan piyina chop chiqadi, hamma bezovta bo'ladi, o'shaning uchun ko'chib ketyapti. Siz ham ko'chib ketasiz.
6: Og'ayni, bir haftadan keyin bu domda hech kim qolmas ekanda, a? A nimaga? Men kanni ichiman deyarmish.
5: Endi aziz do'stlar,
7: bizni salomimiz juda ham qiziq. Assalomu alaykum ma'nosini ko'pchilik bilmaymiz. Assalomu alaykum ma'nosi men seni xonadoningga, qomi qarindoshligingga tinchlik tilayman degan ekan. Biz oxirgi paytda nimadir boshqacharoq salomga o'tib ketib qolganmiz. Привет. Чао. Қалайсан? Ништақмисан? Ё бўлмасам, ассалому алайкум демаймиз-да, салом алайкум деймиз. Салом алайкумнинг маъносини ўзимиз билмаймиз. Салом алайкумнинг маъноси мен сенга заҳар тилайман дегани экан.
4: Сангома усталари.

0: Kıldırgıç.
1: Bir günü bir adam judayam katta daryoni oldi, baliq tutib turgan ekan. Qalmog'iga bir chiroyli baliq ilinibdi. Bundoq qarasa tilla baliq ekan. Xursand bo'lib ketib tilla baliqiga: "Voy tilla baliq jon, seni shunchalik kutdim. Endi menga uchastkala qurib berasan, endi menga mashinalar olib berasan, endi dachalar quraman. Endi mazza qilib kurortlarga borib dam olaman" deb tursa, haligi qo'lidagi tilla baliq ham tilga kirib ketibdi. "Ey, men tilla baliq emasman. O'zi ko'rinishim shunaqa. 2 hafta oldin sariq kasal bo'lib qoluvdim."

0: radyosu de.
1: Hangama ustalara.
2: O'zbek tiliga davlat maqom berildi. Bundan har bir o'zbek xursand. Lekin chimkentlik qozog'istonlik do'stlarimiz azgina xafa. Meni chaqirib olib bir oshnam aytdi. Menga qara, Abdurasul. Sen radioda ishlaysan, televideniyada ishlaysan. Menga qara. Nega deydi sizlardagi zo'r xofizlar bor? Shirali Jo'rayev, G'ulom Yoqubov, Nasiba Abdullayeva kabi xofizlar bor. Nega shularni qo'shiqlarini teksti bizning tillarga? Tojik, qozoq, qirg'iz, turkman tillarga tarjima qilinmaydi deydi. Men aytdim, endi biror-bir tarjima qiladigan odam yo'qdir desam, bor. Kim? Mana men. Ya, men Sherali Jo'rayevni turkum ashulalarini tarjima qilganman, o'zbekchadan qozoqchaga. Qani eshitaylik. Endi u do'stimizni aytishi bo'yicha Sherali Jo'rayevni Karvon ko'rdim degan qo'shiqlari bor. Karvon ko'rdim, tuyalari bo'zlab kelar. Endi shuni qozoqcha varianti.
3: Oy bay. Karvon ko'rdim. Tüyeleri bokırıp keler. Erkek tüyede bizden sulu bokırıp keler. Mağan vergen anıtları yese işkıp altını bara otodu izdep keler. Altını bar otobinden ayrılmayo. Ulemindip ulen aitsem kayrılmayo. Bir avul bar ulken tağının ayağında. Sol avulga katın bolu barasında. Sol jaqta de o'z yering deb turgun, o'z yering biz men sorlini suyib jurgun, mag'layina yozganidan ayrilmay, o'layman deb o'layni aytsam qayrilmay. Karvon yulib barg'inisha, o'ng'ir sho'ng'ir, jilamag'in yekki ko'zing bo'lar so'qir. O'g'ir biyim, bo'g'ir biyim bara bir gün. Mağlayına yazılganğa tiye bir gün. Mağlayına yazganından ayrılma yo. Ulemin de ulen aytsam qayrılma yo. Men bir köngli kemtik balamın o. Gam alam bin dombramda şalamın o. Sen siyahtı bir sürudum yeri bulmay. Bu dünyadın sopağı bolup otaymın o. Mağlayında sorluğunun aytpağın o. Ak yol sürü avliğine kaytpağın o. Kervan kurdum tüyeleri bo'kirib kelar, aq tuyada bizning suluv bo'kirib kelar.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Sana bayram ile buldu öyle değil ki erkekler. Erkekler soğuğa salam kıdırdı mı sileke? Bahane tapıştı soğuğa yok. Kımmet yok işte yok. Atır kereyemez. Gülabar besin güllerim atırı kıdı kele. O gülam kımmet yok işte. Lakin bayramıda bizdeki baktığımızda sabırsın. Ayarların bayramıda bizden baktığımızda sabırsın. Lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam lam. Üçte arak satı olup ikitesi hamamga barış. Gördükten hatının aldığı günahı yok süveci bu barış. Hamamın kristalda bitti arakını çıktı da. Dedi ki kaleyi kısa. Kayıp kılmadın mı? Kuzin çıksın. Benim kötü kayıp kıyanım yok. Hamamga kırışıp da ikinci arağını içişipti. Kır soğumundan zaksı yakılıp. Ağızlardan kopyaları çıkartken bozuyam kaleydi. Kayıp kımadım. Üçüncü arağını sık parhonası da içişipti. Kayıp kımadım çöte dıptı bittesi. İkincisi mal çöte kayıfı basmam. Çöte kayıp kımadım çöte. Çöte kayıfı. Çöte kayıp kımadım çöte. Oğaynımız var hamam yanında. Oğaynımızdan spirt olamızdı bizimki var içeriz. Spirt dedi kayıp kılamış. Yürü. Oğaynısının uyga gelişip eşini takılaşıp. Oğlan sen korkar oğlan, spit oğulab satsa gerek. Kim o? Adilaşalım.
3: Biz militsiyadanmız.
2: Uyda hiç kim yok.
3: Kanakası yok, yapırmasız o.
2: Ma odanmazmın.
3: Kimsiz?
2: Ma uyuyagasın arvahıma. Uyda hiç kim yok.
3: Eşini açın, gaplaşışımız gerek.
2: Ne çıksın o?
3: İki kişimiz.
2: O dile gaplaş orayla.
3: Aç bu mal ortağıyım ben.
2: Ula korktu var diye adam ya.
3: Eşini açın. Hamamdan kim asallamışsa kattan bildiğin sıkıp yalakot sallayıyorsunuz.
0: Hangame ustaları.
2: Ustası keyif bu gepli şötkanımış. Sigaretem yok. Üç günden beri bir çök çekmem. Buradan nasıl sonra seni hep çekeceğimiz değil. Anak çekemiz sen lüncini tıkvardığını nasıl. Sen merlege tüple vereme kurudandan ki çek olacaksın diye. Keyifteki adamı kıyındı. Keçesin ben sop toplar. Türkmen koçada metroda kırız mıydı? Avtobüsü otkız mıydı? Bir taksiske o kadar abarıp koydum. Dua kılamam. Sen yok dedi. Siz ben kursa milisiyen bana. Toktatıp hoppa dokumentim. Az yenge kanun çıkan. Mas adamı abir uçumun kuremez. Ettim hop git bagajda bu sen hop git. Yok hop top git hemen dedi. Kopka saldı bagajda sop koyup. Yanım ülke borganda milisiyen toktatıp. Nema hop git var siz hop tatsa. Karıçık hop git var ben dedi. Uyan tahtası bile nıhtam nıhtam. Ya zor pişken karıçık eken git oraya. Yarın yolda toktatıp paderinge lanat ne kar çıkıp git olman diyeceğim. Lamp çıkıp git olman demeyeceğim mi? Zem yok azı lampçıya kımmat kokurlap ki olsandım bana hem kamerada değil. Çönteyimde yarım tarağı var arka çönteyim. Yürü bizdeki barayacağımız. Az kakarası hatun okulaya tuttu. Hatun okulaya tuttu. Samlekeniz hoşkana kere arayacağımız. Piyas doğrayım ben, karıçıkı doğrayım ben, sabzı salıp tüs yapayım ben de. Akvaryumu gaspıltaya koysam bana şorba tayyar koyar. Sen karaçı hatun okulamadı mı ya ki yok sekin var. Oğren sekin ayağını uçurdu. Oğren çüştü mü? Kanaka oğren ya. Hatun yine aldı bittası okulaya tuttu mu ya ki sen ki. Çşşş uyga duvar mı arakka şeriyi böyle diyor ağzımız içi bakalım.
0: Hangame ustaları.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
3: Az aş.
1: Labbay.
3: Hali hem telefonu yablaşıyorsan mı?
1: Hazır, hazır. Bıptı mal, hop, bıptı.
3: Uff, hudağa şükür.
1: Vay, şunu da kulağlarım ağırıp gitti.
3: İndi siz değil mi? Ben bunu yablaşıyorken indi siz yani.
1: Nargiz'den yablaştım diye bile sonrası kop yapardı.
3: Ha, ne dedi?
1: Keçe kayıp gelişipti. Anukuna dam alış ki keçişiydi, eri bilen.
3: Yaşı varıp gelişipti mi?
1: Ha, o ziyemci rossa mazza kılışipti.
3: Eri yaşıyken mi?
1: Vay, erici, cüddem, yakşı, rasem, zor adam dey. Bilesin mi? Pülü yığışı, pülü toplaşı, cüddem yakşı koradı. Nargiz bulsa onu manza kılıp sarflaşı, hoş koradı.
3: Sen deme yu, Nargiz deme.
1: Deme?

0: Yaz Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Yine kermeken bir ritüellerden bir iki tanesi. Bana bu tutu digen mahluk oladı. Renk patlardan ibaret. Tutu. Uğurgetken sözü etedi başka gepleşti bilmeydi. Ayrım sadda adamlar bu gepleşti bilerken de. Bitesi tutsunu kine patlarını yülüp. Oy kinesi molam gepleşti. Şu keneş ne digen gepti uğurgeti bozarga ap çıkıp satı yap gelmiş. Tutu. Zor tutu. Acayip tutu. Hazine topa digen tutu. Tutu. Zor tutu. Acayip tutu. Kül topa digen tutu. Hazine topa digen tutu. Kepbalin tota dese, ders gelip şaşma nüme topa dedi deyin. Hazine topa dedi, bana işlenme senin özden sonra dese, sen hazine topa sen mi dese, tota edip ki, sen ne işin edip de ya? Bu rastgele edip, kanca, ha 500 sum, bana. Pülünü verip, op gelip, hayvanını peştakı geyilip, abba, zap pül topa digen göçüredim de. Dip, bugün bir damalamız ettip ettik çıkarmız ha, hazineni kıdırgen etse, tota edip de, kendine işin edip de. Ya, yakşı. Yettim ha, onudan durup, hazineni kıdırgen etse, çıksagen bolar dese, kendine işin edip de. Ya, zor. Ketman, kirke, lom, pom, olar mı dese, kendine işin edip de. Hamma narsalarda olup, maşaka yürüyemiz mi dese, kendine işin. 6 kilometre yürüp, maşattan kıdırıp koyak olsaydı, bu meydi mi dese, kendine işin. Balkim şey Tad ordusa kanneşni 3 metr kovlab kovla uraman mı desa kanneşni 6 metr kovlab kovla uraman mı desa kanneşni 11 metr kovlagan ekan yerda kirib ketayotganimiz to'ti tepada qolib ketayotganimiz oy to'ti sen meni betga ko'mgani olib kelganmisan desa kanneşni dermiş
1: Sangoma ustalari
2: Radyomuzda diktiri Uzbekistan halk artisti sevimli diktirimiz Kadir Maksumov. Kadir eken mi? Hemenimizde yat bop gitken çünkü radyoda bizi ağızları okulatıp uygatı uğurup bu adamda yat kılarkenmizi uzlarını körmekenmiz. Mabada Taşken'de oturup siz skiver kıyabanı da bir belim arken elde çekip ayağıda çeliştirverip Ruparez'den bir adam utkut yaptı bu Kadir eken. Siz bilmezsen Ake saatiz neçim oldu siz Kadir eken etekenler ki? Saat 22'den 32 minut öttüm. Taşkent'ten gebremiz. Evet bari için rahmetli. Oy şu kadar radyoda gapiraverip itibari için rahmet deyip koyuşu odat uppap da hayatta hem şuna kadar duvar erkenler de. Şimdi Kadir Ekem'ge bir toyda söz verişken eken kelim bilen kiyoge cüda çıraylı tabriklerde eti bergenden gidin. Kadir Ekem iltimas şu bir kızıgrağ narsa oku verin ise yeni ben kızıgın narsanı bilmem ya yakşırağıdan bir kızıgrağ bir külgülü narsa oku verin ise bu kadarım mende kızıgrağ narsalar yok. Ama men karakal kurban erken vakitimden bir şiirini oku veremen. Oppak köylek yenge şim kiyip aldı bayram gün. Uyge kayıtlar matmışsa şirin bol Keçkırın. Yolda görse allakim sım yagaçını uçuge kakas ilip koyup da iki katar yazıp kat. Okumakla matmışsa harçan kılar karakat. Karaydı o tamamdan, karaydı bu tamamdan. Bilmeyi geçsen yekat bu çıka almaz armandan. Kızı kuçan iştiyak unge dinçlik vermezdi. Koylakını kam ayamay sım yagaçı getirmaçtım. Çıktım. Gördü okudu. Kim akıldan azıptı. İhtiyat bul sım yagaç boyal gendir yazıptı. Okudu yutaniden çıkıp gitti muz dektir. Uyge gelip daptarken yazıp koydu dört yol şer. Ey adamlar, bu işten ozingizni tiymenler. Kızı kuken bulsengiz, yengi işten kiymenler.
1: Sangoma ustaları.

Bildik mi bilin ey dostlar, iki düşmanı var erkek kişine. Dünyaya geldik mi bilin ey dostlar, iki düşmanı var erkek kişine.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Asıl Zode, keçe yigitim bilan uçraştın mı?
2: Ha, uçraştım. Az yine keçikip geldi. Gelip orkadan kuzum bekitip, agar kimligimni topolmasang, bitta olib qo'yasan dedi. Shuning uchun uchta ismni aytgan dedi.
3: Xo'sh, sen nima deding?
2: Birinchisiga Ludovik 14-chi dedim. Ikkinchisiga Del Piero dedim.
3: Keyinchi? Keyin nima dedi?
2: Keyin baribir topolmading. Oxirgi ismni aytgan dedi. Men bo'lsam Napoleon 3-chi degandim, baribir topolmading dedi.
3: Nima? Keyin uni o'pdingmi?
2: Ha, nima qildi?
3: Esing joydami? Ko'rganlar nima deb o'ylaydi?
2: Hech kim ko'rgani yo'q, Nazo.
3: Sen qattan bilasan. Balki bittasi pinxona kuzatib turgandir.
2: Nazokat, agar bilsang, men ko'rgan tushi boshqasi ko'rishi mumkin emas, o'rtoq.
1: 2 dugo.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Endi o'zbek urf-odatlarimiz bir xil deymiz-u, lekin ba'zi joylarda farqi bo'lar ekan. Mana masalan, xorazmliklar dasturxonga taom qo'yar ekanda oling demas ekan. Bir yigit, samarqandlik o'zimizdan bir yigit Xorazmga borib qopdi-yu, birinchi marta borishi dasturxonga taom qo'yilgan, mantiq qo'yilgan. Uydagisi oling demayapti-da. Yigitni qorni och. Oshqozon karnaysunga chalvaryapti. Olishga uyalayapti. Oh, uydagisidan sado chiqmaydi-da. O'ylanib turgan ekan, vaqtiga lip etib suv o'tib qopdi-da. Endi mo'ljal aniq. Xudo berib qoldi deb qorong'ida ovozini chiqqanimizdan shipiladi urayotsa, uydagisi o'g'lini chaqirayotganmish. O'g'lini oti ko'rdim ekan, qarang. Endi gugurt olib ketmoqchimi? Gördüm desa, aka ko'rsangiz ham 5-6 yedimdirmish, qarang. Üçte yigit her günü bir götürüp dışarıken, üçelası üç memleketke kitadigen bu kaptiyo. Yani hayırlaş altından oturuşken eken, bir tanesi köylü boşuken, öpkastolu yığılı etkenmiş. E, erkeksen götür lan, ne yığılı yapsan desen. E, her günü bir götürerdik, indin mi kılamız? Ha, indiyen bir götürür amız? Ya, kandayı bir götürürümüz? Üçümüz üçte memlekette. Yolu var, kandayı yolu var. Hay, üçelamızın üçte yüz tüyamız da, kuttu üçelamız bir götürgen de. Haligi qadaqlarga to'qishtirib, urushtirib, jiringlatib, palonchi, palonchi o'qilib, birga o'tirganda mazaqib shu yeb bo'lar ekan. Hamtasi chet mamlakatga borib qopdi-yu, shunday borishimdan qarasa bir o'zbek yigit yurgan ekan. Bu yerda bufet bormiz, aka bizda bor-da debdi. Olib boribdi. 3ta 100-100 quydibdi. Haligi yigit 3ta 100-100ni quyib, eshikka qaratganmish, ya'ni 2ta sherigi bo'lsa kerak deb o'ylayapti-da. Qarasa voynaga qadaqlarga do'stlarni otiraydi, palonchi o'qilib, urushtirib, ushirasini ham o'zi ichyapti-da. Har kuni kirib keladi haligi bufetchiga so'ramasdan 3ta 100-100 quyib, voynaga sakskasini tayinlab turadi. Bir kuni 2ta 100-100 durmuş. Hayron bo'pti. Har kuni jo'rlarning otini aytib urushtirib ishardi. 2tani quyib kelgan, inemasdan ichib ketsa orqasidan chiqib, "Ya aka, bugun 2ta bo'lib qoldi-yu. Har kuni urushtirib ishardingiz, bugun 2tani inemasdan ichib yubordingiz desa, men ichishni tashadim durmuş qarang."
3: Hangoma ustalari.

0: geç.
1: Bir erkek magazinge kiripti de sotuvchi ketipti. Menga 1 kilo sut bering. İltimos tortib bering tezroq desa sotuvchi. Men sizga to'g'ra beraymi yo butunicha beraymi desa menga baribir mashinadaman.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Bizning o'zbek xalqi aytdik, tojik xalqi, baxtli xalq. Hali aytib o'tmayapmiz, askiya degan san'ati bor. Fransiyada yo'q, Amerikada yo'q, Italiyada yo'q, hech qayerda yo'q. Faqat Tojikistonda bor, O'zbekistonda bor. Chunki bizni gapimiz qiziq o'rtoqlar. Bizda o'zbek tojik xalqida to'g'ri gapi yo'q. Hamma gapimiz kulgulik. Turibsizmi desa ham kulgulik. Yotaverasizmi desa ham kulgulik. Kelyapti desa ham kulgulik. Yelpiyapti desa ham kulgulik. Kül yaptı desiyem, her bir de gapımız 4'te 5'te mana beredi. Onu tek edene 10'te 15'te manası var. Bana misal için, gapim ben hiç nemeyi dara yemek et. İn gapi kızıldı sana aziz. Mana gapimi hiç kırmıyorsan değil. Ha, kanak kırma ama onu gapimi. Nema gapi teşik mi sana kırdı doğru? Gapi to teşik mi bu akman dramdı bro. Gapim ben nemeyi dara yemek et. Gapi to yemen nebine makşı mıydı ama? Yine bazen işte kolamız. Ay dedi ki, ağzınca karab gapır dedi. Kanak karab gapırma ağzını. Bundan çıktı ama çöldüğünde aile çalıyor şimdi de geldi. Ortağımı yapıyorum. Kaleden tutun bize yaptılar. Közünce kara bir yurduydu. Közünce kara bir yurduydu. Közünce kazan yol yedim oraya. Ama közünün külü orada kara tutun ya.
3: Hangama ustaları.
4: Ortalar. Bir odamning toli rangi yangi ko'chib boribdi, hammada ot, eshak, boshqa har xil nimalar bormish, unda hech bola yo'qmish. Meni bozorga borib eshak olib kelay, mazaqim meni yuraman deb bozorga borib eshakni olib endi minaman deb tursa, bitta og'aniz kelib, "Ha, eshak oldingmi?" "Ha, oldim." "Mindolmayapsanmi? Mindirib qo'yaymi?" "Sen o'zim ham minoraman." "Chaqani bir mingginchi desa, hali odam kelyapti, bu qag'adan minardi ekan buni." "Shag'adan minam yo, bag'adan minam yo, orqasidan minam ekan." Aşita minoraman deb hali eshak endi minaman degan ekanding. Eshakka teskari minib qopdi hali odam. Siz hali og'aningizni menga qarab, minishni bilaman deding. Nima, teskari minib olding? Siz og'ani men minishni bilaman, eshagini turishni bilmas ekan deyarmish qaraga. Hali odam eshakni minib endi uyga qarab ketyapmish. O'zlaringa ma'lum, eshakda qizsa yuradi, ish desa to'xtaydi. Eshakka minib olgan. Uyga qarab ketyapmish, tog'likka qarab. Ha, mazza bo'ldi-da. İşindeki kendine eşeği tutatış gerek, iş diken eşeğinden çıkıp kaptırmış. İş diken de hıh demiş, batır çapatmış eşek. Hey, sen batır çapatmış. Ah, karayım öldü. Hıh demiş, batır çapatmış. Ah, diyen ben sen batır çapatmış. Karadın cere karı biter demiş. Ah, karayım öldü. Hıh demiş, batır çapatmış. Cere de ağzı kegen de eşeği kip kalıp, iş! Diken de eşeği tutup kaptı. Sekin eşeği tepesi karatirge pişip gitken, Sekin do'ppisini qo'lga olib, voy voy, chuqurligini qarang. Shunaqada odashib ketib, yana bilmasdan bir marta xidvorsam degan ekan, ish yurib ketib qolib qarang.
3: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da
1: Fıldırgıç.
2: Bir günü uzağa narkozdan keyin uzi kelgan bir bemorga jarohat etibdi. Mana operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi, tabriklaymiz. Bemorim, rahmat. Ammo men operatsiya xonasiga kirishimdan maqsad vodoprotezni tuzatish edi.

tarki nasihat aylama. Har bir dardning shifosin Tangri beradur. Xasta bo'ldi hasratim deb nolima. Tangri bergan qismat ismi o'z qo'lingda.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Kunning en güzel palası bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.